İndi eytiyyəmiş əqızlar, bir gün xoşabikələr qınabilik elə bilə, həm xoşabikələrinin də xoşalarının da dibətikində. Oluşturğuşuz yerdəmişisi Tuzan Suğurtuşunun tuğğan günü bugün, dostlar. Kim xoşan kullandı? Misal üçün, min kişi günəli Tuzan Suğurtuşunu kullandım. Kimlərdir minə maşinalarında, hətta maqsus kimlərdir işlərində yuvatırılan küçülü nindidir Tuzdan Suğurtuşlar var əymə. Ləkin anın tarixi, dostlar, indi biləbiz, Iraqda başlana ebit. Həm 1869-cu yılda oq birinci Tuzdan Suğurtuşu ulatda bulan, minə in birinci Tuzdan patent talangan debinde dünyadağı birinci Tuzdan Suğurtuşunun isimi nindi bolgan, dostlar. Neşek deb isim koşpanlar ikən in birinci Tuzdan Suğurtuşuna қызық бітайым. Әр нәрсенің өзінің моделі, есімі бар, есімі бар, есімнің енді есімі болам. Міне, ең бірінші Тузан Суыртқышының есімін бізге жазып жіберуші радио тыңдаушымызға бөлек болашақ, достар. Макс номері 891-78-555-915.

yüzde yara, tende yara, kulda yara yara. Ömür boyu zor jinuga, umtalım min yuğaltım.